Bir tembih. Şehirden müyüp küçük batollu yeltiyanı Yusuf batolluktan ki Yusuf daha uçmadı. Beni de bir bunki dağın. Beni kutakırı müyüp bir uçi. Hayır. Hayır de vaç. De vaç. De vaç. Bu ki mahmi. Yusuf açı kov hayır ve ula dekon minen mi mucu kola. Vayın yon cismin ne? Beni de bir bunki.